Sağdan dönüyorum ben ya. Sağdan dönüyorum ben ya. Sağdan dönüyorum ben ya. Sağdan dönüyorum ben ya. Sağdan dönüyorum ben ya. Sağdan dönüyorum ben ya. Sağdan dönüyorum ben ya. Sağdan dönüyorum ben ya. Sağdan dönüyorum ben ya. Sağdan dönüyorum ben ya. Sağdan dönüyorum ben ya. Sağdan dönüyorum ben ya. Sağdan dönüyorum ben ya. Sağdan dönüyorum ben ya. Sağdan dönüyorum ben ya. Sağdan dönüyorum ben ya. Sağdan dönüyorum ben ya. Sağdan dönüyorum ben ya. Sağdan dönüyorum ben ya. Sağdan dönüyorum ben ya. Sağdan dönüyorum ben ya. Sağdan dönüyorum ben ya. Sağdan dönüyorum ben ya. Sağdan dönüyorum ben ya. Sağdan dönüyorum ben ya.

0: Sağ ol.
1: Lütfen. Safhane düşen sorun. Sanki polaket renkler yapabildi. Doğuzlar, bitkiler, nöbdü, rüzelerin, safhane rümerikler ile bilgilerden. Olup olayıp olduğu etkimi yerine yaradır. Selam teleyküm. Sülüle herkese göre yürüyüş. Sıkımın nasıl var? Kurbağın sorun.

0: Kanka hadi şu an söndü. Kanka hadi şu an söndü. Kanka
1: Kanka hadi şu an söndü.
0: Kanka hadi şu an söndü.
1: Tekrar devam edelim.

0: 好，他是他翻车是翻。
1: Tamam, dur.
0: Arkadaşlar, son bir 10 saniye.
1: Bir saniye zahmet var.

Haberlerini beklenti. Bu nedir Nursi? Bu sayın atası kanıtı bu sedavar. Elektrosu beklenti. Bu ayı kaçtı. Bir gelir gelmesini izleyin.

0: Ne kadar sonra? Sonra kaçtı. Sadra kadar sonra. Zorla ektin itkeniz. Rüdde fırt. Hani kaçın cüddü. Tos sonra. Tepe sonra. Dersin meram. Bir kaçın bir zahtı. Dersin var düzendi.
1: Sıra kaçın. Sıra kaçın.